0: fagi bir dörtün de öyle şöyle her bir yerinde sıfır kıvalı yarak şeye kurtarak.
1: Sen de malum alem, malum alem, malum alem.